Thank you.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Rafael Kubelik, ünlü kemancı Jan Kubelik ve Macar kontesi Anna Yuli Maria Selin oğlu olan İsviçreli orkestra şefi, besteci Rafael Kubelik, 29 Haziran 1914'te Bohemya'da doğdu. Prag Konservatuvarı'nda bestecilik ve orkestra şefliği okudu. Dünyanın dört bir yanındaki önemli orkestralarla sık sık konuk sanatçı olarak sahneye çıkmasıyla tanınıyordu. 1936'dan 1939'a ve 1942'den 1948'e kadar Çek Filarmoni Orkestrası'nı yönetti. Komünistlerin iktidara gelmesinden sonra 1948'de Çekoslovakya'dan ayrılarak önce İngiltere'ye, daha sonra da 1973'te vatandaşı olduğu İsviçre'ye yerleşti. 1950'de Chicago Senfoni Orkestrası'nın baş şefi oldu. Ancak modern kompozisyonlara vurgu yapan bir konser programı konusundaki tartışmalar nedeniyle 1953'te istifa etmek zorunda kaldı. 1955'ten 1958'e kadar Covent Garden Operası'nın müzik direktörü olarak İngilizce operayı destekledi. 1961'den 1979'a kadar Baviera Radyo Senfoni Orkestrası'nın baş şefliğini, 1973-1974 yılları arasında New York Metropolitan Operası'nın müzik direktörlüğünü yaptı. Beethoven, Schumann, Brahms ve Mahler'in senfonilerinin tamamını içeren kapsamlı kayıt çalışmaları da onun karakteristik özellikleri arasındaydı. 11 Ağustos 1996 tarihinde 82 yaşında yaşama veda eden Rafael Kubelik'in kendi besteleri arasında 2 opera, 3 senfoni, koro eserleri ve konçertolar yer alır.

0: Sırada şimdi eğlenceli bilgi var.
1: Klasik durak.
2: Suflör. Büyük kemancı Zino Francescatti 70 yaşındayken verdiği bir konserde Çaykovski'nin keman konçertosunu çaldıktan sonra orkestra şefine sormuş.
3: Çalışımı nasıl buldunuz?
2: Gerçekten harikaydı.
3: Öyleyse bu benim son konserim olacak.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

Tadımlık Sözler. Hayat ve sanat iki farklı şey değildir. Felix Mendelssohn.

Mendelssohn'un adını anınca akla ilk gelen bestecinin mi minör keman konçertosu olur. Kemanın en zarif melodilerini kucaklayan konçertoyu genç ya da usta kemancılar çalmaktan asla vazgeçmez. Mi minör konçerto ilk seslendirilişten itibaren büyük başarı elde etmiş ve kısa sürede tüm zamanların en iyi keman konçertolarından biri olarak kabul edilmiş. Birçok kemancının solo kariyerine Mendelssohn'un mi minör keman konçertosu ile başlamasına şaşırmamak gerek. Harika çocuk Mendelssohn'un birçok romantik eserini bile gölgede bırakan, hiç çaba harcamadan kalbimize dokunan bir melodisi vardır mi minör keman konçertosunun.

Mendelssohn'un mi minör keman konçertosunu bir kenara koyarsak, bestecinin harika oda müziği eserleri de var ama nedense kimsenin aklına pek gelmiyor. Bu konu üzerinde düşünüp Mendelssohn'un keman dağrını araştırırken bir albüme rastladım. Uzun zamandır müzik partnerliği yapan kemancı Alina İbragimova, piyanist Cedric Tibergian, Felix Mendelssohn'un keman sonatlarına ışık tuttuğu bu albümde bestecinin 1823 tarihli erken dönem eseri Opus 4 Fa minör keman sonatı, 1820'de bestelenmiş daha da erken bir Fa majör sonat ve 1838'de yazılmış iddialı bir Fa majör sonat daha ve bunların yanı sıra 1820'lerin sonlarından kalma bir sonatın ilk bölümünün bir parçasına yer vermişler bu albümde.

Bence bu sonatlar kemancıların konser programlarında mutlaka yer almalı. Keman sonatları repertuarının bir parçası olmalı. Kesinlikle daha sık çalınmaları gerekiyor. Mendelssohn'un 1838 tarihinde yazdığı Fa majör büyük sonatı belki keman repertuarının bir parçası haline geldi. Ancak diğer iki sonat çok ihmal edildi ve özellikle de Fa minör ikinci sonat çok daha fazla ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyuyor. Umarım yakında o da hak ettiği ilgiyi görür. Sonatın yavaş bölümleri gerçekten çok etkileyici. Her dinlediğimde beni etkisi altına alıyor.

Yumuşacık, sımsıcak bir müzik Mendelssohn müziği. Özellikle yavaş bölümler insanı bulutların üstünde gülümseyerek dolaştıracak bir havada. Mendelssohn eşsiz bir besteci. Eserlerinde çok fazla neşe var ve neredeyse operatik bir lirizm barındırıyor. Mutluluğu veya acıyı ifade ediş biçimi çok kişisel ve samimi Mendelssohn'un. Mendelssohn'un müziği çeşitli üslupların bir bileşimini çağrıştırsa da o yine kendine özgü olduğu kolayca anlaşılabilen bir üslup sentezlemeyi başarmış.

Ünlü şeyli Stefan Isserlis, Joshua Bell ve Jeremy Denk'le birlikte Mendelssohn'un piyano triyolarını kaydettikleri yeni albümlerinin kapak yazısında şöyle demiş. Mendelssohn'un eserleri şaşırtıcı bir kolaylıkla ustalaştığı önceki dönemlerin stilleriyle dolu ve belki bu yüzden ölümünden sonra itibarı zaman zaman zarar gördü. Akıcılığı kolaylık, çekiciliği yüzeysellik, klasizmi ise özgünlük eksikliğiyle karıştırıldı. Mendelssohn sevgiyle çalınmalı. Tıpkı bir Beethoven senfonisi gibi o zaman daha kolay ayakta kalabilir.

0: Şefin tavsiyesi.
1: Mendelssohn'un soyundan gelen cellist Stefan Iserlis'i yoğun biçimde sürdürdüğü oda müziği çalışmaları ve solistlik kariyerinin yanı sıra klasik müziği mizahi bir dille anlattığı kitaplarıyla da tanıyoruz. 2010 yılında Pan Yayıncılık tarafından yayınlanan Beethoven Çorbayı Neden Fırlattı adlı bir hayli ilgi gören kitabının ardından ikinci bir kitap yazan ünlü cellist ikinci kitabının adına Handel'in Kıpır Kıpır Peru adını vermiş. Iserlis'in Handel, Haydn, Schubert, Tchaikovsky, Dvorak ve Fora rehberliğinde bizi yine neşeli bir okuma serüvenine çağırdığı Handel'in Kıpır Kıpır Peru adlı bu kitabı eğer okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Kitapta bestecilerin hem yaşamları hakkında anekdotlar okuyor hem de hangi bestelerini dinlemeliyiz diye tavsiyeler alıyoruz. Altı ünlü bestecinin yaşamına ve müziğine eğlenceli bir gözlükle bakan Handel'in Kıpır Kıpır Peru akıcı bir dille yazılmış. Bir yaş sınırlaması olmayan bu güler yüzlü kitabı müziğe ilgi duyan profesyonel ya da amatör fark etmez. Herkes keyifle okuyacaktır.

Müzik Mutfağı tanımlıktan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamanızda müzik eksik olmasın efendim.

400 yıl önce yaşama veda eden İngiliz Rönesans bestecisi, lauta virtüözü ve şarkıcı John Dowland, kendi döneminde popüler olan ve günümüz sanatçılarını etkilemeye devam eden unutulmaz eserlere imza attı. Neşeli ezgilerden melankolik üsluba uzanan geniş bir yelpazede çok yönlü eserler veren John Dowland, lauta şarkısı formunu yaratarak çağdaşlarını derinden etkilemiş ve incelikli stiliyle zamanının müzikal hayal gücünü şekillendirmişti. Özellikle kendi enstrümanı lauta için bestelediği, özgür ve çekici şarkılarla tanınan John Dowland'ın 20. yüzyılda yeniden popüler hale gelen enstrümantal müziği, bugün dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözlerinin repertuarının ayrılmaz bir parçası. Ölümünün 400. yıl dönümünde Rönesans döneminin melankoli ustası John Dowland ve Rönesans'tan günümüze lauta için yazılan müziklerden seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

400 yıl önce yaşama veda eden İngiliz Rönesans bestecisi, lauta virtüözü ve şarkıcı John Dowland, kendi döneminde popüler olan ve günümüz sanatçılarını etkilemeye devam eden unutulmaz eserlere imza attı. Neşeli ezgilerden melankolik üsluba uzanan geniş bir yelpazede çok yönlü eserler veren John Dowland, lauta şarkısı formunu yaratarak çağdaşlarını derinden etkilemiş ve incelikli stiliyle zamanının müzikal hayal gücünü şekillendirmişti. Özellikle kendi enstrümanı lauta için bestelediği, özgür ve çekici şarkılarla tanınan John Dowland'ın 20. yüzyılda yeniden popüler hale gelen enstrümantal müziği, bugün dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözlerinin repertuarının ayrılmaz bir parçası. Ölümünün 400. yıl dönümünde Rönesans döneminin melankoli ustası John Dowland ve Rönesans'tan günümüze lauta için yazılan müziklerden seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te. John Dowland'ın 20. yüzyılda yeniden popüler hale gelen enstrümantal müziği, bugün dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözlerinin repertuarının ayrılmaz bir parçası. Ölümünün 400. yıl dönümünde Rönesans döneminin melankoli ustası John Dowland ve Rönesans'tan günümüze lauta için yazılan müziklerden seçtikleri

400 yıl önce yaşama veda eden İngiliz Rönesans bestecisi, lauta virtüözü ve şarkıcı John Dowland, kendi döneminde popüler olan ve günümüz sanatçılarını etkilemeye devam eden unutulmaz eserlere imza attı. Neşeli ezgilerden melankolik üsluba uzanan geniş bir yelpazede çok yönlü eserler veren John Dowland, lauta şarkısı formunu yaratarak çağdaşlarını derinden etkilemiş ve incelikli stiliyle zamanının müzikal hayal gücünü şekillendirmişti. Özellikle kendi enstrümanı lauta için bestelediği, özgür ve çekici şarkılarla tanınan John Dowland'ın 20. yüzyılda yeniden popüler hale gelen enstrümantal müziği, bugün dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözlerinin repertuarının ayrılmaz bir parçası. Ölümünün 400. yıl dönümünde Rönesans döneminin melankoli ustası John Dowland ve Rönesans'tan günümüze lauta için yazılan müziklerden seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Have a Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı, ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz, Attila Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Attila Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Attila Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Attila Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca ayın yorumcusu

Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

400 yıl önce yaşama veda eden İngiliz Rönesans bestecisi, lauta virtüözü ve şarkıcı John Dowland, kendi döneminde popüler olan ve günümüz sanatçılarını etkilemeye devam eden unutulmaz eserlere imza attı. Neşeli ezgilerden melankolik üsluba uzanan geniş bir yelpazede çok yönlü eserler veren John Dowland, lauta şarkısı formunu yaratarak çağdaşlarını derinden etkilemiş ve incelikli stiliyle zamanının müzikal hayal gücünü şekillendirmişti. Özellikle kendi enstrümanı lauta için bestelediği, özgür ve çekici şarkılarla tanınan John Dowland'ın 20. yüzyılda yeniden popüler hale gelen enstrümantal müziği, bugün dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözlerinin repertuarının ayrılmaz bir parçası. Ölümünün 400. yıl dönümünde Rönesans döneminin melankoli ustası John Dowland ve Rönesans'tan günümüze lauta için yazılan müziklerden seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve İç Tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2020.

söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Feniks kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır. Ancak final zaferdir. Feniks, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim. Hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma, müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Bestelediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var. O bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Statser'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde müzik tarihi, estetik, radyo ve televizyonda müzik programcılığı ve doktora programında zaman içinde müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dilleri Bölümünde müzik tarihi, estetik, radyo ve televizyonda müzik programcılığı ve doktora programında zaman içinde müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987

1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve iç tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2026.

400 yıl önce yaşama veda eden İngiliz Rönesans bestecisi, lauta virtüözü ve şarkıcı John Dowland, kendi döneminde popüler olan ve günümüz sanatçılarını etkilemeye devam eden unutulmaz eserlere imza attı. Neşeli ezgilerden melankolik üsluba uzanan geniş bir yelpazede çok yönlü eserler veren John Dowland, lauta şarkısı formunu yaratarak çağdaşlarını derinden etkilemiş ve incelikli stiliyle zamanının müzikal hayal gücünü şekillendirmişti. Özellikle kendi enstrümanı lauta için bestelediği, özgür ve çekici şarkılarla tanınan John Dowland'ın 20. yüzyılda yeniden popüler hale gelen enstrümantal müziği, bugün dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözlerinin repertuarının ayrılmaz bir parçası. Ölümünün 400. yıl dönümünde Rönesans döneminin melankoli ustası John Dowland ve Rönesans'tan günümüze lauta için yazılan müziklerden seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Bursan Klasik'te.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz, Atilla Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Atilla Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Atilla Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Atilla Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca Ayın Yorumcusu

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Bu programımızda yine birbirinden ünlü yorumcuların rehberliğinde müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfe çıkıyoruz. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi orusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve lead ustası Schubert'in Andey Mond adlı çok sevilen leadine kulak verelim.

Franz Schubert'in Undine Mont, Aya adlı Lidi'nin düzenlemesini kemancı Peter Thomas, oğlu piyanist Fred Thomas'ın Doğa adını verdikleri albümlerinden dinledik. Kraliyet Müzik Akademisi'nde eğitim gören piyanist, çok yönlü enstrümantist, besteci, yapımcı ve aranjör olan Fred Thomas'ı doğaçlama gelenekleri, erken dönem müziği, klasik müzik ve caz arasında akıcı bir şekilde geçiş yaptığı çalışmalarından tanıyoruz. Johann Sebastian Bach'ın eserlerine getirdiği ufuk açıcı yorumlarıyla ünlü olan sanatçı 2015 yılında babası Peter'ın 70. yaşını kutlamak için Doğa albümünü onunla birlikte yayınlamış. İki ünlü müzikçi albümde yer alan eserleri sadece yan yana getirmekte kalmamış, kendi müzikal yaşantılarıyla albümde yer alan besteciler arasında bağlantılar da kurmuş.

Mendelssohn'un bir numaralı re minör piyanolu triosunun Andante con moto tranquillo bölümünü Thomas Doe ve onlara katılan cellist Eduardo Vassallo'dan dinledik. Felix Mendelssohn'un re minör üçlüsü kalbimde nostaljik bir yere sahip, bir şekilde kanımın ve dokularımın bir parçası gibi diyor Fred Thomas. Küçükken babamın kemanından yükselen melodiler eşliğinde sayısız sabah nazikçe uyandırıldım ve bu melodiler yarı uykulu zihnimi yıllarca işgal etti. Anılarımda hala güçlü ama uykulu bir iz bırakmış durumda.

Schumann'ın In Der Fremde, Evden Uzakta adlı şarkısını Peter ve Fred Thomas'ın yorumundan dinledik. Schubert ve Beethoven, babam Peter'ın 70 yılı aşkın meslek hayatında temel beslenme kaynakları olmuştur. Emekli olduktan sonra orkestralarda çalmayı özlediği şeyin ne olduğunu ona sorduğumda hemen hiçbir şey diye yanıtladı. Ardından mahcup bir şekilde Mahler hariç diye ekledi. Ich bin der Welt abhanden gekommen, dünyadan koptum şarkısı hakkında ne söyleyeceğimden emin değilim dedi. Çok büyük ve çok derin bir müzikal anlayışı var. Babamın dediği gibi Mahler çok büyük ve derindi ve anıtsal eserlerle ilgileniyordu. Eğer dinleyicilerinizi sıkıyorsanız daha hızlı değil daha yavaş gidin diye bir tavsiyesi vardır Mahler'in. Bu tavsiyeyi Duo albümünü yaparken biz de uyguladık.

Mahler'in en güzel ve dokunaklı şarkılarından Ich bin der Welt abhanden gekommen, Dünyadan Koptum adlı şarkısını Peter Thomas ve Fred Thomas'tan dinledik. İki çalgının birlikte şarkı söylemesinin ne anlama geldiğinin bir özeti gibi olan Doğu albümünün en sevdiğim eseri en sonda yer alıyor diyor Fred Thomas. Bu da Bach'ın eseri. Birçok insan için Bach'ın müziği evreni ifade eder ama önemli olan albümde yer alan tüm bestecilerin aynı şeyi hissetmiş gibi görünmesi. Mendelssohn, Bach dünyanın en büyük müziği. Schumann, Bach'ı incelemek hepimizin aptal olduğuna delalet ediyor. Schubert ise Bach her şeyi eksiksiz yaptı. Mahler, Bach'ta müziğin hayati hücreleri dünyanın Tanrı'da olduğu gibi birleşmiştir demiş. Hepsi Bach'a hayran. Peki bu bestecileri birbirine bağlayan ortak nokta nedir? Bizim açımızdan nesilden nesile aktarılan müzik sevgisinin sürekliliği, müziğin ruhu kelimelerden daha iyi binlerce şeyle doldurduğuna Mendelssohn inanıyordu ve sanırım buna babam da inanıyor.

Peter Thomas, oğlu Fred Thomas'la birlikte kaydettiği Dua albümünden Bach'ın Nun Lob Mein Seel den Herrn, Ey Ruhum Rabbe Övgüler Sun adlı koralini seslendirdi.

Anaur Brahem'in After Last Sky albümünden Remembering Hind adlı parçayı dinledik. Gazze Savaşı'nın genç bir kurbanı için yaz müziği olan parçayı cellist Anya Lechner, piyanist Django Bates eşliğinde seslendirdi. Tunuslu ut ustası besteci Brahem, Gazze Savaşı'nın devam eden dehşetine tanık olurken, Mahmut Derviş'in Son Gökyüzünden Sonra Kuşlar Nereye Uçmalı diye soran dizesinden etkilenmiş ve After the Last Sky adlı bu dokunaklı albümünü çıkarmış. Sanatçının 60. doğum günü için yayınladığı albümde farklı kültürlerden ilham alan zarif oda müziği parçaları yer alıyor. Albümde Tunuslu ut ustasına ayrılmaz müzik partnerleri basçı Dave Holland ve piyanist Django Bates eşlik ediyor. Alman cellist Anya Lechner ise Anovar'ın grup müziğine ilk kez dahil ettiği bir cellist olma özelliğini taşıyor. Anya Lechner, Brahem'in bestelerine uzun zamandır aşina ve bunları kendi resitallerinde de seslendiriyor.

Ud ustası Brahim'in ud, cello, piyano ve kontrbas için etkileyici parçalardan oluşan After the Last Sky albümünden cellist Anya Lechner'le birlikte In the Shade of Your Eyes adlı parçasını seslendirdi. Albümün özellikle 2023'te Gazze'de yaşananlar sırasında şekillendiğini söyleyen Brahim, After the Last Sky albümü hiçbir mesaj içermiyor çünkü buna ihtiyacı yok. Müziğimi protesto değil, duygulara alan açmak olarak tarif ediyorum. Filistinli şair Mahmut Derviş'in ünlü şiirinden aldığım bir dizeye dayanan After the Last Sky albümü ve bu albümle aynı adı taşıyan bir parçada besteledim. Şimdi bu parçayı, After the Last Sky adlı parçayı Anaur Brahim, Anya Lechner, Django Bates ve Dave Holland'dan dinleyelim.

Reboot ustası Anouar Brahim'in After the Last Sky albümünden son olarak albümle aynı adı taşıyan parçayı Anouar Brahim, Anya Lechner, Django Bass ve Dave Holland'ın yorumundan dinledik. Hank Van Twillert, bariton saksafonunu damarlara işleyen ve ruha dokunan bir şekilde çalan çok yönlü bir saksafoncu. Amsterdam'daki Swening konservatuarında Ed Bogart'la eğitim görmüş, üstün başarıyla solist diplomasını almış. 1979'da ünlü Amsterdam saksafon dörtlüsünü kuran ve bu dörtlüyle birçok başarılı albüme imza atan Twillert, 2001 yılında Johann Sebastian Bach'ın ünlü cello suitlerini bariton saksafonuyla kaydedince müzik kariyerini hızlandırmış ve ünü hızla yayılmaya başlamış.

Hollandalı saksafoncu Henk van Twillert, Johann Sebastian Bach'ın bir numaralı cello süitinden birinci bölüm prelüdü kendi düzenlemesinden seslendirdi. Saksafoncu Twillert, Grammy ödüllü Portekizli şarkıcı Carlos do Carmo ile birlikte 2002 yılında Portekiz Fado müziği içeren Saudades adlı bir CD kaydetti. Saudades, Hollandaca'da özlem gibi bir anlama geliyor diyor ünlü saksafoncu ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Benim için bu albüm Portekiz'i keşfetmemin bir sonucu. Zengin kültürü ve sonsuz olanaklarıyla güçlü ve yoğun insan ilişkilerine sahip ve her şeyden önemlisi özel bir duyguya sahip bir ülke. Fado. Fado ise açıklanması imkansız güzel bir duygu.

Hollandalı saksafoncu Henk van Twillerton, Fado Saudades adlı albümünden Fado do Campo Grande ve Saudades adlı fadoları dinledik. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor. Bugün programımıza ilham veren Schubert'in Aya adlı lidini bariton Matthias Gorne, piyanist Andreas Hefliger'in yorumundan dinliyoruz.

Schubert'in Andey Mont, Aya adlı lidini bariton Matthias Gorne, piyanist Andres Hefliger'in yorumundan dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

400 yıl önce yaşama veda eden İngiliz Rönesans bestecisi, lauta virtüözü ve şarkıcı John Dowland, kendi döneminde popüler olan ve günümüz sanatçılarını etkilemeye devam eden unutulmaz eserlere imza attı. Neşeli ezgilerden melankolik üsluba uzanan geniş bir yelpazede çok yönlü eserler veren John Dowland, lauta şarkısı formunu yaratarak çağdaşlarını derinden etkilemiş ve incelikli stiliyle zamanının müzikal hayal gücünü şekillendirmişti. Özellikle kendi enstrümanı lauta için bestelediği, özgür ve çekici şarkılarla tanınan John Dowland'ın 20. yüzyılda yeniden popüler hale gelen enstrümantal müziği, bugün dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözlerinin repertuarının ayrılmaz bir parçası. Ölümünün 400. yıl dönümünde Rönesans döneminin melankoli ustası John Dowland ve Rönesans'tan günümüze lauta için yazılan müziklerden seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok